0: Yaman Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Kromatografi Laboratuvarı. Kromatografi laboratuvarında yüksek performanslı sıvı kromatografisi, yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi, sıvı kromatografisi cihazları bulunmaktadır. Yüksek performanslı sıvı kromatografisi cihazında bal, pekmez, nar ekşisi gibi gıda ürünlerinde şeker, hidroksimetil furfural analizi, çay, kahve gibi numunelerde kafein analizi, sebze ve meyve örneklerinde vitamin ve oksalik asit analizi, paketlenmiş ürünlerde benzoik ve sorbik asit analizi yapılmaktadır. Yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulmayan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi kütle spektrometresi ile yapılmaktadır. Yine gaz kromatografi cihazı alev iyonlaştırma dedektörüyle zeytinyağı, tereyağı gibi sıvı yağların yağ asit kompozisyonu analiz edilerek gıda kodeksine uyumluluğu belirlenir. Sıvı kromatografisi, kütle spektrometresi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi yapılmaktadır. Baharat numunelerinde aflatoksin analizi yapılarak ürünün sağlık için uygunluğu tespit edilmektedir. Ayrıca çok çeşitli numunelerde fenolik asit ve bisfenol A analizi yapılmaktadır.
1: Adyo FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Zeynep ve Eren. Ali'nin gelecekteki ailesi. Mehmet ve Aylin. Elif'in gelecekteki ailesi. Korumamız altındaki her çocuk henüz tanışmadığı bir ailenin ferdi olabilir. Belki o çocuk sizin geleceğinizdir. Ve onun geleceği sizin elinizdedir. 2012 yılından bu yana Gönül Elçileri projesiyle koruyucu aile programımız hız kazandı. Ve binlerce çocuğumuzun koruyucu ailesi oldu. Çünkü bazı çocuklar anne babalarının kalbinden doğar.

Sen yarımın gasidisen, eğlen sana çay demişem. Hıyalini gönderip bes ki ben ahvay demişem. Ah geceler yatmamışım, ben sana lay lay demişem. Sen yatalı, ben gözüve ulduzları say demişem.

Her güzelden bir gül alıp sen güzele pay demişim. Senin gün tek batmağını ay batmağını.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Stadyumu 9320 metrekarelik alanıyla bölgenin en önemli spor tesislerinden biri. 2000 kişilik seyirci kapasitesine sahip olan stadyum, Dünya Atletizm Federasyonu tarafından verilen uluslararası uygunluk sertifikasıyla ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabiliyor. Stadyumda amatör ve profesyonel futbol müsabakaları gerçekleşirken hem üniversite öğrencilerinin hem de bölge halkının sporla buluşması sağlanıyor. 400 metrelik tartan atletizm pisti, 4 oval ve 6 düz kulvarıyla lisanslı yarışmalar için profesyonel standartları karşılayan Adıyaman Üniversitesi Stadyumu, gülle, disk, cirit ve çekiç atma branşları için uluslararası ölçülerde hazırlanmış atma alanlarıyla da sporculara güvenli bir ortam sunuyor. Kapalı alanlarında soyunma odaları, hakem ve sağlık odaları, teknik birimler ve skor sistemleri yer alıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde şehrin önemli ölçüde sportif tesis ihtiyacını karşılayan stadyum, genç yeteneklerin gelişimini destekleyen, bölgenin spor kültürüne ve spor turizmine katkı sağlayan Adıyaman Üniversitesi'nin 3. nesil üniversite anlayışının bir yansıması olarak bölgeye hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM. Kamu spotu.
1: Dönüşüm tamamlandı. Yepyeni bir dönem başlıyor. Tüm acil servis numaraları artık tek bir numarada. 112. Polis, jandarma, AFAD, ambulans, sahil güvenlik, orman yangını, itfaiye. Hepsi tek numarada. 112. 112. Üstün teknolojiyle yeniden inşa ettiğimiz acil çağrı merkezlerimizle Türkiye'nin her

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi Adüy 60, Kasım 2014 tarihinde Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı bünyesinde kurulumunu tamamlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde bulunan 60 cm ayna çaplı teleskopla Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu TÜBİTAK'ın Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında üniversitemizin Akdeniz Üniversitesi ile birlikte yürüttüğü İkiz Çift Yıldızlar Asas Sayımı başlıklı 1001 projesi çalışılmıştır. Ayrıca Adüy 60 Gözlemevimiz aralarında Japonya, Güney Kore, Hindistan, Türkiye, Yunanistan, Finlandiya, Polonya, Almanya, İngiltere, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika gibi farklı ülkelerin bulunduğu, iki düzineden daha fazla optik teleskop ve Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Swift uydusuyla evrendeki en yüksek kütleli kara deliklerden birinin dönme hızının 100 astronom ve astrofizikçi tarafından ortak çalışmalar yürütülerek çok yüksek çözünürlükte ölçülmesine katkı sağlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde hem bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere gözlem verileri elde edilmekte, hem de popüler astronomi alanında Adıyaman'da bulunan ilk orta, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra Adıyaman halkının da astronomiye merakını giderecek popüler astronomi faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu faaliyetler kapsamında öncelikli olarak talep dahilinde ilk, orta ve lise öğrencilerinin danışman öğretmenleriyle okul gezisi düzenlenmekte ve gözlemevini ziyaret etmektedirler.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Milli ve yerli olmak, durmadan çalışmaktır en iyisine ulaşmak için. Milli ve yerli olmak, birleştirmektir ustalıkla kahramanlığı, bilgelikle cesareti. Milli ve yerli olmak, aşkla sahiplenmektir ay yıldızlı bayrağı. 81 milyon yüreği aynı sevinçte birleştirmektir. Bilim Merkezi, Teknoloji Üssü, İleri Sanayi Ülkesi,

buna derim ben. Sensiz sabahlara ermek, gülmek seninleyken gülmek. Sensiz ne ağlamak, ne de ölmek. Seni sevmek diye buna derim ben. Sevdan kucağımda üç günlük bebek. Seni sevmek, yaşamak demek. Sen

Seni sevmek, yanımdan geçerken kuru bir merhabayla başımı öne eğmek, korkum senden aşk dilenmek. Sevdamı bilmeyip yanımdan geçip giderken dönüp rüzgarda uçuşan sarı saçlarını uzun uzun izlemek. Seni sevmek diye buna derim ben, her gün akşam yemeğini sensiz yerim. Aşka susamışlığın çöl, yaran derin. Şimdiye dek bu denli sevilmediğini bilirim. Ama içimde çağlayan nehri bir sır gibi gizlerim. Son bakışınla alev aldı içim. O alevi söndürmeye çalışır içimde çağlayan nehir. Bir bilsen her yeni gün nasıl büyür içimdeki yangın şehir şehir. Seni sevmek diye buna derim ben. Her yeni gün yeni bir yangın, her yeni gün yeni bir vurgun yerim. Seni sevmek diye buna derim ben. Güzel gözlerin ömrü ömür katar, bunu bir tek ben bilirim. Sen bu deli aşka kulak asma, olsun. Ben sensiz gecelerde ölür ölür dirilirim. Her sabah sevginle hayata sarılır ve her sensiz akşamın sonunda

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Gıda Laboratuvarı. Gıda laboratuvarında bal, zeytinyağı, un ve unlu mamuller, süt ve süt ürünleriyle yem analizleri yapılmaktadır. Protein, yağ, kül, nem, asitlik, gluten, selüloz, hidroksimetil furfural, diastaz B, glikoz, fruktoz, sakkaroz gibi şeker analizleri yapılmaktadır. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri modern eğitim olanaklarının yanı sıra öğrencilerine yüksek yaşam kalitesi sunuyor. Kampüs alanları özenle düzenlenmiş yeşil alanlar ve çevre düzenlemeleriyle estetik ve güvenli bir ortam sağlıyor. Sahip olduğu teknolojik altyapısı ve uygulama laboratuvarlarıyla hem eğitim öğretim hem de akademik çalışmalar için en ideal ortamı sunan Adıyaman Üniversitesi, temizlik ve hijyen standartları yüksek yemekhanelerde öğrencilerin sağlıklı beslenmesini olanak tanıyor. Spor faaliyetleri için kapalı spor salonları, stadyum ve yüzme havuzu gibi tesisler kampüs yaşamını zenginleştiriyor. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri eğitim, spor ve sosyal yaşamı bir araya getiren örnek bir üniversite ortamı sunuyor.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

0: Adüya FM'de Türk Halk Müziği Saati.
1: Kamu Spotu.
2: Gün gelecek, benim bu gözlere ihtiyacım kalmayacak. Kalbim, akciğerim, böbreklerim, hiçbirine ihtiyacım olmayacak. Gözlerimi bağışlıyorum. Dünyanın güzelliklerle dolu olduğunu görerek mutlu olanlar için. Kalbimi bağışlıyorum. Seven kalplerin yalnız kalmaması için. Akciğerimi, böbreklerimi, karaciğerimi, tüm organlarımı bağışlıyorum. Başkalarının yaşamını kurtarmak için. Benim en büyük mirasım organlarım.
3: Adıyaman Üniversitesi olarak organ bağışını tavsiye ediyoruz.

Adnan Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Mikrobiyoloji Laboratuvarı. Mikrobiyoloji laboratuvarında süt ve süt ürünlerinde mezofilik aerobik bakteri analizi ve çiğ sütte hücre sayımı yapılmaktadır. Gıda üretim firmalarının ürün hazırlama alanında ve üretim personelinin elinde hijyen analizi yapılmaktadır. Avrupa Antimikrobiyal Duyarlılık Testi Komitesi standartlarına uygun olarak antimikrobiyal duyarlılık testi, minimum inhibisyon konsantrasyonu ve minimum bakterisidal konsantrasyon analizi yapılabilmektedir. Antimikrobiyal duyarlılık testi disk difüzyon yöntemiyle yapılmaktadır. Minimum inhibisyon konsantrasyon analizi, makrodilüsyon ve mikrodilüsyon sıvı besiyeri duyarlılık testi olmak üzere iki farklı metotta merkezi araştırma laboratuvarında yapılmaktadır. İçme suyu, endüstriyel atık sular, yüzme havuzu suyu, kuyu suyu, yüzey suları, arıtma suyu, kaynak suyu ve su ürünleri yetiştirme havuz sularında birçok kimyasal parametrelere bakılmaktadır. Bunlar nitrat, nitrit, amonyum, biyolojik oksijen ihtiyacı gibi parametrelerdir. Adyo FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Dünyada yaşanan buhranın sebebi kaynak yetersizliği, ekonomik kriz değil, israf ve tüketim dengesizliğidir. Sofrada sıfır artık.
2: Örnek şahsiyetler. Hazırlayan Nur Kösem. Seslendiren İbrahim Bildir.
3: Örnek şahsiyetlerin bu bölümünde Gıyasettin El-Kaşi'den bahsedeceğiz. Müslüman Türk matematik ve astronomi alimi Gıyasettin El-Kaşi, 14. yüzyılın sonlarına doğru Kaşan şehrinde doğmuş olup 1429 yılında Semerkant'ta vefat etmiştir. Babası zamanının önde gelen din ve fen alimlerinden olan Kaşi, ilk tahsiline Kaşan'da başlamış ve sarf, nahiv, fıkıh ilimlerinin yanında tıp, mantık, belagat, matematik ve astronomi ilimlerini de tahsil etmiştir. Önceleri yoğun bir şekilde tıpla ilgilenmesine rağmen, astronomi ve matematiğe duyduğu merakla asıl mesleğini ikinci planda bırakıp, bu alanlarda ciddi çalışmalar yaparak uzmanlaşmış ve şöhret kazanmıştır. Bir müddet Kaşan'da yaşadıktan sonra ilim aşkına uzun süren seyahatlere çıkan Kaşi, nihayet Ulu Bey'in davetiyle Semerkant'a yerleşerek araştırmaları için gereken mali kaynağı ve ilmi ortama kavuşmuştur. Ulu Bey, onun ilmi başarılarını takdir etmiş ve yapacağı rasathanesinin proje ve inşa aşamalarında tavsiyelerine önem vermiştir. Bu rasathanenin başına getirilen Kaşi, Ulu Bey'in astronomi cetvellerinin hazırlanmasında büyük katkılar olmuş ve astronomide yeni ufukların açılmasına sağlamıştır. Kaşi, yaptığı gözlemler sonucu yıldızların ve gezegenlerin yörüngelerinin elips şeklinde olduğunu keşfetmiş, ayrıca ayın ve utaritin yörüngelerinin eliptik düzlemde olduğunu açıkça ispat etmiştir. Aynı zamanda güneş ve ay tutulmasıyla gök cisimlerinin hacmi ve mesafeleri hakkında ince hesaplamalar yapmış olup, bunların hesaplanmasında kullanılacak olan kendi geliştirdiği tabakul menatık ve levhul ittisfüat adlı aletlerin yapılışıyla kullanılışını Süllemüs Sem'a adını verdiği eserinde izah etmiştir. Matematik ilmine de büyük katkıları olan Kaşi, ondalık sayılar üzerinde 4 işlemi uygulamış ve ondalık kesirleri kullanmak suretiyle pi sayısının değerini seleflerinden daha kesin bir şekilde tespit etmiştir. Bugün Newton'un adıyla anılan binomial, yani iki terimli işlemleri aslında Newton'dan önce çözen ilk kişi olmuş ve herhangi bir dereceden kök alma yollarını hesaplamıştır. Binom açılımı olarak bilinen formülden istifade edilerek gerçekleştirilen bu kök alma işlemlerini keşfeden Kaşi, tam sayıların köklerini almanın genel bir metodunu da ortaya koymuş ve tüm bu çalışmalarını yazdığı eserlerde uygulamalı olarak göstermiştir. Bunların yanı sıra Kaşi, başka bir eserinde de tam sayılarla hesaplamayı, kesirli sayılarla hesapları, astronomide kullanılan hesapları, topografik alan hesapları ve bilinmeyenli hesapları anlatmıştır. Trigonometri ve cebirle de ilgilenen Kaşi, yaptığı çalışmalar sonucu sinüs cetvellerini hazırlayarak bunu 3. dereceden trigonometrik denklemlerin çözümünde kullanmış ve düzlem trigonometrinin temel formüllerinden olan bir formülün adı birçok trigonometri kitaplarında El-Kaşi eşitliği olarak belirtilmiştir. Ayrıca yüksek dereceden denklemlerin yaklaşık çözümlerini yapmış ve daire çevresiyle yarıçap arasındaki oranı çok açık bir şekilde göstermiştir. Gıyasettin El-Kaşi, matematik ve astronomi alanında birçok eser kaleme almış ve yazdığı kitaplar, bilhassa 16. ve 17. asırda devrin ünlü ilim adamları tarafından incelenerek uzun seneler temel müracaat kitabı olarak kullanılmıştır. Örnek şahsiyetlerde Gıyasettin El-Kaşi'den bahsettik. Sonraki bölümümüzde yeniden birlikte olabilmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: verilen enerji miktarıyla numunelerde faz değişim sıcaklıkları tespit edilebilirken kömürde de enerji hesabı yapılabilmektedir.
1: Radyo FM Radyo Dergisi.

0: sen alır giderim.
1: Adüy Efendi Türk Sanat Müziği Saati. Kamu spotu.
2: Bütün dertlerinden kurtulacaksın. Dünyada bunun kafasından güzel bir şey yok. Hani öyle bağımlılık falan yapıyor diyorlar ya. Yalan. İstediğin zaman şak diye bırakırsın.
3: Madde kullanan herkesin tek hayali ilk kullandığı güne geri gidip kendini kurtarmaktır. Madde bağımlıları sömürülen ve bitince atılan kölelerdir. İlk sefer asla tek sefer olmaz. Hayır de, özgür kal.
1: Adüy FM.

Bugünkü programımızda Hüseyin El Mersafi'ye yer vereceğiz. Mısırlı Arap dili ve edebiyatı alimi Hüseyin El Mersafi, 1815 yılında Mısır'ın Kalyubiye vilayetine bağlı Mersafa'da doğmuş olup, küçük yaşta görme duyusunu kaybetmiştir. Kur'an'ı ezberledikten sonra Eser'e giren Mersafi, 1845 yılında öğrenimini tamamlayarak Eser'de ders vermeye başlamış, bu arada Arap dili ve edebiyatı konusunda da uzmanlaşmıştır. Kendisini geliştirmeye önem veren Mersafi, Körler Okulu'na gidip kabartma yazı tekniğini belledikten sonra Fransızca öğrenmiştir. 1871 yılında öğretmen yetiştirmek üzere açılan Kahire Darül Ulûm'un Arap Edebiyatı öğretmenliğine tayin edilen Mersafi, bu okulun kuruluş aşamasında önemli hizmetler ifa etmiş, aynı zamanda Körler Okulu'nda Arap Edebiyatı dersleri vermeye başlamıştır. 1881 yılında Ali Paşa Mübarek Başkanlığı'nda Mısırlı ve yabancı üyelerden oluşan Yüksek Öğrenim Komisyonu'na üye seçilmiştir. Mısır'ın içinde bulunduğu kriz ortamı bütün çağdaşları gibi Mersafi'nin de siyasi konularla ilgilenmesini gerektirmiş ve 1882'de Hedif Tevfik Paşa'nın İngilizlerle işbirliği yaptığı gerekçesiyle bir grup eser uleması tarafından Mısır'ı yönetemeyeceğine dair hazırlanan bir fetvayı o da imzalamıştır. 1888 yılında Darül Ulûm'daki görevinden ayrılan Mersafi, 1890 yılında Kahire'de vefat etmiştir. Mısır'ın en hareketli döneminde yaşayan Mersafi, edebiyatı hayatının merkezine yerleştirmiş ve edebiyatın sadece dille yapılan bir faaliyet olmayıp güzel ahlak ve terbiyeyi de beraberinde getirdiğini, böylece çeşitli toplumsal problemlere çözüm bulma imkanı sağladığını savunmuştur. Edebiyat alanında önemli eserler telif eden Mersafi'den etkilenenler arasında dönemin önde gelen birçok siyasetçi ve edebiyatçısı bulunmaktadır.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Üniversitemiz mensuplarına duyurulur. Üniversitemiz yemekhaneleri başta olmak üzere kampüslerimizdeki ödeme altyapılarına, mevcut ödeme yöntemlerine ek olarak tamamıyla isteğe bağlı alternatif ödeme yöntemleri tercihinize sunulmuştur. Üniversitemiz personel öğrenci kimlik kartlarımıza nakit para yükleyebildiğimiz kiosk cihazlarımıza, bankamatik ve veya kredi kartıyla para yükleme seçeneği eklenmiştir. Ayrıca üniversite kampüslerindeki ödeme altyapıları ve geçiş kontrol sistemlerinin tümüyle akıllı telefonlar aracılığıyla yönetilebildiği yeni nesil bir kampüs kart sistemi olan Soli Club uygulaması alternatif bir ödeme yöntemi olarak tercihinize sunulmuştur. Soli Club uygulamasını Google Play ve App Store uygulama mağazaları üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Soli Club uygulamasıyla yemekhane turnikelerinde QR kodu okutarak direkt banka ödemesiyle geçiş yapabilirsiniz. Ödeme seçenekleri ve yeni nesil kampüs kart sisteminin detaylarına üniversitemiz web sayfası adıyaman.edu.tr adresinin duyurular kısmından erişebilirsiniz.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Kardeşim, güzel insanım. Atmayın. Çöpünüzü, artığınızı etrafa, yol kenarına atmayın. Yazık bu ülkeye. Şu canım güzelliğe yazık.
2: Hayatı ve geleceği hepimiz güzel görelim, güzel yaşayalım. Çöpünüzü geleceğe

Merhabalar efendim. Kelime Hazinemiz programından bütün dinleyenlerimize sevgiler, saygılar sunuyoruz. Efendim, her kelime özeldir. Her kelimenin kendine has bir geçmişi, bir kimliği, hatta bir kişiliği vardır. Zaman zaman ifade ediyoruz ama bir kez daha söyleyelim. Her ne kadar bir kelimenin anlamını taşıyan bir başka kelime olsa da, yani eş anlamlı kelimeler var olsa da, kelimenin tarih sahnesine çıkışı, geçtiği yollar, imlada geçirdiği değişimler, lafızda, söylenişte bulduğu tonlar, ince detaylar, ufak da olsa farklılıklar arz ediyor. Çünkü her kelime özel. Haddi zatında her kelime bir iz, eşi olmayan bir parmak izi. Efendim, bazı kelimelerimizde var ki ne eş anlamlısı var ne yerine koyabileceğimiz bir başka kelime. Evet, idareten bazı kelimeler yerine kullanılabiliyor ama sadece idareten. Yerini tutmaz, sadece geçiştirir onun vazifesini. Onlardan biri rakip kelimesi. Açıkçası yerine bir başka kelime bulamadığımız bir kelime. Belki bulmaya da gerek yok, zaten dimdik ayakta, capcanlı ve görevinin başında. Değerli dostlar, biraz rakip kelimesi üzerinde durmak istiyoruz. Rakip kelimesi Arapça bir kelime, birçok kelime gibi. Çünkü Arapça bir Kur'an dili olmasının ötesinde engin ve zengin bir dil. Zira diller vardır deniz gibidir, ucu bucağı görünmez. Ama yine diller vardır okyanus gibidir, gözler bakarken kaybolur derinliği ve azametinde. İşte Arapça böyle bir dil, bir okyanus. Rakip kelimesi bu okyanusta bir damladan ibaret. Ama gel gelelim, damlalar okyanustan, okyanus damlalardan mütevellit. Rakip kısaca herhangi bir işte, bir yarışta birbirini geçmeye çalışan, aynı şeyi elde etmeye uğraşan kimse demektir. Ya da herhangi bir alanda üstünlük sağlamaya çalışan kişilere rakip denir. Yani şöyle diyelim, ben bir ticaret yapıyorum ve diyelim baklava satıyorum. Sen de bir ticaret yapıyorsun ve sen de baklava satıyorsun. Bu durumda ben senin rakibin, sen de benim rakibim oluyoruz. Ve aramızda bir çekişme oluyor. Yani sen benden daha çok iş yapmaya çalışıyorsun, ben de senden daha çok iş yapmaya çalışıyorum. Ve senin iş konusundaki her çabanı, yeniliğini, atılımını, kazanımını takip ediyorum. Sen de aynı şeyi yapıyor ve beni yakın takibe alıyorsun. Buradaki amacımız birimiz diğerinin önüne geçmek ve daha iyi iş yapmak. Peki aramızdaki bu yakın takip işine ne diyoruz? Yani bu kızışmalı, çekişmeli mücadeleye ne diyoruz? Rekabet değil mi? Rekabet diyoruz. İşte efendim, rekabet kelimesi de rakip kelimesiyle aynı kökü paylaşan bir kelime ve rakipler arasındaki mücadeleyi ifade ediyor. Peki neden mücadele değil de rekabet? Çekişme kelimesi rekabet kelimesi yerine kullanılamaz mı? Hayır efendim, kullanılamaz, çünkü çekişme kelimesi burada mecazen var olur ve mecazen yüklendiği anlamda üstün gelmek için karşılıklı çabalamak olur. Oysa rekabet başka, bir ayrıntı, bir nüans var. Evet doğru, rekabet çekişmek anlamını da içeriyor, mücadele anlamını da. Ama bir farkla, rekabet aynı amaç uğruna rakiplerin çekişmesiyken, çekişme ya da mücadele rakiplerin değil, tarafların aynı amacı gütmeyen çekişmesi ya da mücadelesi. Evet, rakip ve rekabet. İki güzide kelimemiz. Kıymetlerini bilelim efendim. Bugünlük de bu kadar. Gününüz güzel, gönlünüz zengin, kelimeleriniz bol olsun. Saygılarımla.

İçimdeki fırtına kör kurşunla diner mi? Kavgalar kansız biter mi? Bir mavzer çığlığında seni aramak var ya.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarımsal Araştırmalar ve Uygulamalar Laboratuvarı'nda yöre çiftçisinin sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla toprak ve bitki analizleri yapılıyor. Bu bağlamda çiftçi kayıt sistemine göre toprakta temel özellikler analizi, verimlilik analizleri kapsamında toprak ve bitkide genel özellikler, makro ve mikro besin elementleri analizleri yapılıyor. Toprak analizi ve gübreleme optimum bitki büyümesi için büyük önem arz ediyor. Toprak analizi, besin eksikliklerinin, pH dengesizliklerinin, kireç, organik madde düzeyinin belirlenmesine yönelik toprakların dengeli gübrelenmesine olanak sağlıyor. Bu da bitkilerin doğru besin maddelerini doğru miktarlarda ve doğru zamanda alınmasını sağlayarak ürün verimini, toprak sağlığını ve sürdürülebilirliği artırıyor. Doğru gübreleme ayrıca kimyasalların aşırı kullanımını önleyerek çevresel etkiyi azaltıyor ve uzun vadeli toprak verimliliğini teşvik ediyor. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı. Adüy FM Radyo.

0: ADFM.
1: Bilemezsin aklımdan geçenleri, bilemezsin.

0: kamu spotu.
1: 95 yıl önce tarihin en ağır şartlarında verdiği istiklal mücadelesini cumhuriyetle taçlandıran Türkiye'nin bir hayali vardı. Hür ve bağımsız bir ülke olarak kendi geleceğini kurmak.
2: Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir.
1: Aşkla bağlandık hedeflerimize. Alın teri ve göz nuruyla büyüttük hayallerimizi. Özgürce dalgalansın diye ay yıldızlı bayrağımız. Gönüllerde yer ettik, akıllarla iz bıraktık.
3: Biz milletçe bilim konusunda da tarihimize bakarak tam bir özgüven içinde geleceği şekillendirmek durumunda ve sorumluluğundayız.
1: Tasarımı, teknolojisi, üretimi, markası ve pazarlamasıyla yerli ve milli.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Fitoklinik Laboratuvarı. Adıyaman Üniversitesi bünyesinde Fitoklinik adıyla da çalışmalarına devam eden Bitki Sağlığı Teşhis Laboratuvarı hem laboratuvarda hem de arazide incelemeler yaparak bitkilerdeki verim ve kalite kayıplarına neden olan fungus, bakteri, virüs ve yabancı otlarda meydana gelen hastalık etmenlerinin, böcek, nematot ve akarlardan oluşan zararlıların teşhisine yönelik hizmetler sunulmaktadır. Üreticilerin karşılaştıkları başlıca bitki sağlığı sorunlarında Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin alanında uzman öğretim elemanları tarafından konuyla ilgili tüm makroskobik, mikroskobik ve çeşitli serolojik testlerle birlikte bitkilerde ekonomik kayıplara neden olan fungal, bakteriyel, viral elementlerin, yabancı otların tanısı ve mücadelesi için çözümler üretilmekte ve bitki sağlığına yönelik eğitim seminerleri verilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Ay, çok sıcak oldu.
2: Anne bak çok tatlıyım anne.
3: Alo anneciğim.
1: Neredesiniz evladım?
4: Yoldayız, geliyoruz.
2: Nasıl değil mi?
3: Dur kızım, dur şimdi babaannenle konuşalım, dur bir dakika. Oğlan üzme değil mi seni?
1: Olur mu hiç? Uslu uslu oturuyor. Hadi çabuk gelin de yatmadan görürüz.
3: Tamam tamam, geliyoruz hadi.
1: Ne oldu? Ne oldu?
5: Bu sefer eve dönebildiler. Ama her zaman bu kadar şanslı olmayabilirler. Trafik kuralları hayatınızı kurtarır. Çünkü trafik hayattır.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla il protokolüyle birlikte Adıyaman şehitlerini ziyaret ederek dualar etti. Konuya ilişkin Rektör Keleş, Adıyaman şehitlerini ziyaret ederek karanfiller bıraktık, dualar ettik. Şehitlik ziyaretimizin ardından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma çadırında üniversitemiz tarafından hazırlanan fotoğraf sergisini gezerek o karanlık gecede milletimizin ortaya koyduğu eşsiz direnişi ve demokrasi uğruna verilen destansı mücadeleyi bir kez daha hatırladık. Bu vesileyle vatanımızın bağımsızlığı, milletimizin huzuru ve demokrasimizin geleceği uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum ifadelerini kullandı. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Sen benim dalga mı geçiyorsun?
2: Evdeki şiddet hangi koşullar altında yaşanırsa yaşansın meşru değildir. Kadına şiddetin bir bahanesi ya da affı yoktur. Kanunlarımıza göre şiddet uygulayan kişi alınan tedbir kararına aykırı hareket ederse doğrudan soruşturma ve yargılama yapmaksızın, ertelenmeksizin, para cezasına çevrilmeksizin zorlama hapsine alınır. Evdeki şiddet hapiste biter.
3: Aile rehberi. Hızla akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler. Aile rehberi başlıyor.
4: Şimdi kızgınlık ve öfke bu insandaki temel eğilimler var. Yemek, içmek, cinsellik gibi yani biyolojik olarak kodlanmış eğilimler olduğu gibi yani insanda agresyon da saldırganlık da insandaki var olan eğilimler. Bu eğilimler tehlikeyi kendinden uzaklaştırması için insanda var olan bir duygudur. Bu çevresinde kendisine zarar verebilecek yani kendi insanın kendi sınırlarını çizgilerini oluşturabilmesi için kendi sınırlarına müdahale edilmesini engellemesi için bir insanda saldırganlık duyguları vardır. Bu duyguları kontrol edebilmesi gerekiyor. Bu duygularını gerektiği zaman, gerektiği yerde, gerektiği şekilde kullanması gerekiyor. İşte öfke, kızgınlık da insanın agresif duygularının uç ifadesi. Şimdi bu duyguların hiç olmaması kişiyi savunmasız, korumasız yapar. Aşırı olması da başka insanlara zarar verir ve insanı yalnızlaştırır. Bu duyguları çok özel ve önemli durumlarda kullanılması gerekiyor. Yani bir insanın hayatında sevgi, baskın, öfke istisna olması gerekiyor. Yani bu öfke ve nefret bir insandaki negatif duygulardır. Negatif emosyonlarımızdır. Pozitif duygular da sevgi, ümit gibi duygulardır. Yani insana bunlar kazandıran, çeken duygulardır. Bunlar uzaklaştıran, iten duygulardır. Tehlikeden uzaklaştıran. Öfke bu nedenle insanın insanın kişilik yapısıyla çok yakından ilgili. Yani öfke duygusunun bedensel boyutu var, psikolojik boyutu var, sosyal boyutu var. Yani üçünü de ele almak gerekiyor. Bir insanı mesela canlılarda öfkelenmenin sınırı bellidir. Mesela önündeki ekmeği alsanız öfkelenir, sinirlendirir bir hayvanı yiyeceğini alsanız. Onun dışında temel ihtiyacı karşılanmış bir hayvanın artık öfkelenmesine gerek yoktur. Mesela aslanlar en saldırgan varlıklar bilinir. Ama aslan tokken hiç zarar vermez kimseye. Açken açken verir, o da avlanmak konusunda işte sürüsünden ayrılan, hasta, zayıf, topallayan hayvanlara daha çok aslanın saldırganlığına hedef olur. Ama insan öyle değil. İnsan çok rahat bazı yani her şeyi olduğu halde daha fazlasına sahip olmak için saldırganlaşır. İşte dünyaya hakim olacağım duygusuyla saldırganlaşır. Amerika'dan gelir Irak'a müdahale eder. Niye? Gelecekteki petrolümü korumam, geleceğimi tehlikeye atmamam için. Hitler ne yapmıştır? Yani Alman ırkı dünyaya hakim olmalı duygusuyla beklenti yapıp herkese saldırganlaşmıştır. Yani bunlar aslında öfke gerçekçi olmayan öfkeler vardır burada. Yani bir insan ilişkilerinde de evlilikte de geçerli. Bakıyorsunuz öfke beklentisi yüksek kimselerde daha çok oluyor. Yani eşi her ihtiyacı karşılamış, birçok sahip olmuş ama daha fazlasına sahip olmalıyım. Daha iyisine layığım ve bu daha iyisine elde edemediği zaman öfkelenir, sinirlenir. Şimdi bu öfke gerçekçi bir öfke değildir. Yani bunun için öfkeyi kontrol etmek insanın psikolojik olgunlaşmasında çok iyi bir noktadır. Yani bu kimisi öfke denetimi yapabiliyor mu, dürtü denetimi yapabiliyor mu, yapamıyor mu? Eğer yapabiliyorsa o kimse psikolojik olarak kendini olgunlaştırmış demektir. Yapamıyorsa eğer o kimsenin yani öfkenin içerisindeki fikre ihtiyacımız var. Ne bizi öfkelendir? O fikri biliyorsak öfke bize bir şeyler öğretir. Hangi ilkemiz zedelendi, hangi prensibimiz zarar gördü duygusunu öfkelendiğimiz zaman analiz edebilirsek öfke bizi tanımamıza, kendimizi tanımamıza sebep olur. Bunun için öfkelenmekten korkmayalım, öfkelenmeyi alışkanlık haline getirmekten korkalım. Kızgınlık ve öfke tabii kişinin kişilik yapısına göre de işte bazıları öfkelendiği zaman susarlar, zihinsel sığınaklarına çekilirler. Bazıları öfkelendiği zaman ağlarlar. Bazıları öfkelendiği zaman çok konuşurlar. Çok konuşma aslında bu, benim eşim çok konuşuyor dediğin zaman aslında o öfkeyi ifade biçimidir. Öfke dili farklıdır onun. Öfkelendiği zaman karşı tarafa hani böyle futbol maçında vardır. Top ceza sahasına girdiği zaman spiker aralıksız konuşur. Benim eşim öyle konuşuyor doktor bey dediği zaman birisi, aslında eşi öfkelendiği zaman çok konuşan bir eş. Yani burada o öfkelenme neden öfkeleniyor onu fark etmek gerekiyor. Öfke yani insanın hayatında kızgınlık ve öfke bir noktaya kadar insanın için savunma duygusudur, gereklidir, ama dozunu kaçırdığın zaman kişinin o yalnızlaştırır insanı. Bunu iyi bilmek gerekiyor, farkına varmak gerekiyor. Öfkenin bunun için yıkıcı etkisini, yani en çok öfke de kişinin kendine zarar verir. Çünkü öfke esnasında beyin asit özellikli kimyasallar salgılıyor. Bu asit özellikli kimyasallar da kana ciddi şekilde pompalanıyor. Damar direncini artırıyor, tansiyon yükseliyor. Bütün kolesterol, yağ asidi gibi enerji kaynakları harekete geçiyor. Şeker yükselir, kolesterol yükselir. Yahut da omuz, boyun, bel, sırt kasları kasılır. Yumuşak doku romatizması olur bu kişilerde. Tansiyon yükselir, işte beyin damar kalp damar sorunları yaşanır. Öfke vücut için zehirleyici bir duygudur. Yani bunu iyi bilmek gerekiyor.
3: Aile Rehberi programında psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ı dinlediniz.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında Adıyaman Üniversitesi'nde İrade Bizim, Zafer Bizim 15 Temmuz paneli gerçekleştirildi. Adıyaman Üniversitesi Mustafa Vehbi Koç Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, Adıyaman Belediye Başkanı Avukat Abdurrahman Türkdere, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Özgür Celbek, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, il protokol üyeleri, üniversite akademik idari personeli, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda vatanımızın bekası ve demokrasimiz uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizin ruhları için Kur'an-ı Kerim okundu. Günün anlam ve önemini yansıtan kısa film gösteriminin tamamlanmasıyla birlikte panele geçildi. Adıyaman Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Bekir Geçit'in moderatörlüğünü üstlendiği panelde demokrasi, milli irade, Türkiye'nin demokratikleşme süreci, vatan sevgisi ve şehitlik kavramları farklı yönleriyle değerlendirildi. Panelin ilk konuşmacısı Doçent Doktor Bekir Geçit, demokrasinin anlam ve önemi başlıklı sunumunda demokrasinin temel değerleriyle milli iradenin toplumsal ve siyasal hayattaki önemine değindi. Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doktor Abdullah Kubat, Türkiye'de demokratikleşme süreci başlıklı konuşmasında Türkiye'nin demokrasi tecrübesini tarihsel gelişmeler ışığında ele aldı. Kubat, milletimizin 15 Temmuz direnişinin bu süreçte tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Adıyaman Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doktor Sait Polat ise Vatan ve Şehitlik başlıklı sunumunda vatan sevgisinin manevi ve milli boyutlarına değindi. Polat, inancımızda şehitlik makamının yüceliğini hatırlatarak 15 Temmuz gecesi canını siper eden kahramanların milletimizin yüreğindeki eşsiz yerini anlattı. Panelde 15 Temmuz gecesi aziz milletimizin milli iradeye sahip çıkmak uğruna gösterdiği destansı direniş tarihi bir perspektifle ele alınırken şehitlerimiz rahmetle, kahraman gazilerimiz ise şükranla anıldı. Panel konuşmacılara belge takdimiyle sona erdi.

0: kamu spotu.
1: Saygıdeğer halkımız, sizleri telefonla arayarak kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıtan, sizden para veya altın isteyen kişilere inanmayın. Banka hesap ve IBAN bilgilerinizi kullanması amacıyla kimseye vermeyin. Hesaplarınızın suçta kullanılması halinde yasal sorumluluğun sizde olduğunu unutmayın. Telefonunuza gelen "hakkınızda icra takibi var, soruşturma açıldı" gibi mesajlara itibar etmeyin. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü olarak uyarıyoruz.
2: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.
3: Merhameti sonsuz olan Rabbimiz, vücudumuzu, sağlığımızı tehdit eden birçok sorunu önleme veyahut yavaşlatma adına çeşitli reflekslerle donatmıştır. Bu reflekslerden biri de kusma eylemidir. Bu refleksin hayatımız için son derece önemli olduğunun farkında mıyız? Kusma refleksi, mide ve bağırsak unsurlarının kuvvetli kasılmalarla ağız ve burun yoluyla dışarı atılma olayıdır. Vücudumuzda bazı sistemler sağlıklı bir şekilde çalışmadığında uyarıcı bir refleks olan kusma eylemi gerçekleşir. Kafa içinde basınç artmasıyla seyreden beyin kanamaları veya tümörlerinde, idrar yolu enfeksiyonlarında, şeker komasına doğru ilerleyen kan şekeri seviyelerinde ve bağırsak tıkanıklıklarında ilk bulgulardan biridir. Kusma sayesinde gerçek rahatsızlıklar ortaya çıkarılabilir. Vücudumuzdaki bu acil durum sinyalinin farkında mıyız? Kusma refleksiyle birlikte vücuda alınan zararlı yiyecek ve içecekler hızla dışarı atılmış olur. Böylece zararlı maddeler uzaklaştırıldığından zararları da en aza inmiş olur. Zehirli bir gıda maddesi alımı sonrası gelişen kusma, zararlı maddelerin dışarıya atılmasını sağlayarak tedavinin ilk basamağını gerçekleştirmiş olur. Vücudumuzda yerleştirilmiş bütün mekanizmalar gibi kusma mekanizmamız da Rabbimizin emriyle belli bir plan ve program dahilinde çalışır. Bu sırada vücudumuzda eşi benzeri olmayan harika bir koordinasyon sağlanır. Beynimiz de bu koordinasyonu sağlamakla görevlidir. Kusmadan dakikalar önce ağzımızın içinde bulunan tükürük ve burnumuzdaki salgılar, az sonra gerçekleşecek olan yüksek asitli içeriğin geçeceği bölgeyi koruma altına almak için daha fazla salgılanmaya başlar. Bu salgı aynı zamanda diş minerallerimizin bu asitten daha fazla zarar görmesini engellemiş olur. Kusma öncesinde iç organlarımız tam bir uyum içinde çalışarak gerekli önlemleri alır. Söz gelimi mide bağırsak geçişini sağlayan kapının kasları kasılarak kapanır. Yemek borusu mide geçişini sağlayan kapının kasları gevşeyerek açılır. Böylece midemizden dışarı atılacak olan içeriğin ince bağırsaklara kaçmadan yemek borusu yoluyla atılmasına imkan sağlanır. Eylem tamamlandıktan sonra karnımızdaki kasılmalar ortadan kalkar ve karnımıza belirli bir oranda endorfin salgılanır. Bu salgı maddesi vücudumuzda genel bir rahatlama hissine neden olur. İlk duyduğumuzda can sıkıcı bir konuymuş gibi görünse de çoğu zaman hayatımızı kurtaran bu acil durum sinyalinin farkında mıyız?
2: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.

Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş tarafından Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümüne özel bir mesaj yayımlandı. Yayınlanan mesajda şu ifadelere yer verildi. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde barış ve özgürlük uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Profesör Doktor Mehmet Keleş, Adıyaman Üniversitesi Rektörü. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Slow Time Adieu FM. Kamu spotu.
1: Ormanlar Türkiye'nin yüz ölçümünün %28'ini oluşturuyor. Ormanlık alanlarımızın yaklaşık %60'ı yangına hassas bölgelerde bulunuyor. Kızılçam, Karaçam ormanları ve makilik alanlar yangına hassas alanlar. Orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Orman yangınlarını önlemek için piknik alanlarında yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anız, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 177 Alo Orman Yangını ihbar hattını arayın.

0: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Doktor Halil Sur.
1: Merhabalar sevgili dinleyiciler. Ben Doktor Halil Sur. Bir Radyo Hastanesi programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlerle bir önceki bölümde kansızlık üzerine başlattığımız sohbetimizi kaldığımız yerden devam ettireceğiz. Kansızlığın çeşitlerine kadar gelmiştik. Kansızlığın çeşitleri nelerdir? Demir eksikliği anemisi, hemolitik yani al yuvarların yıkımı ile seyreden anemi, vitamin B12 eksikliği anemisi, folik asit eksikliği anemisi, al yuvarlardaki kalıtsal anormalliklerden kaynaklanan anemi, örneğin orak hücreli anemi ve Akdeniz anemisi dediğimiz anemi, romatoid artrit gibi kronik hastalıklardan kaynaklanan anemiler sayılabilmektedir. Toplumda daha sık görülmesinin nedeniyle demir eksikliği anemisini biraz daha detaylı inceleyeceğiz. Vücudun yeni hemoglobin, oksijen taşıyan kırmızı hücrelerdeki proteini oluşturabilmesi için demire ihtiyacı vardır. Eksik demir alımı demir eksikliğine bağlı anemiye neden olmaktadır. Demir eksikliğine bağlı anemilerin neredeyse çok önemli bir kısmı bazı kronik kanamalar sonucu oluşmaktadır. Örneğin burun kanamaları, mide ya da bağırsak içerisinde kanamalar, bu ülser kanaması olabilir, polip kanaması olabilir veya buradaki mide bağırsak sisteminde bir kanser olabilir. Bunların uzun süreli bir şekilde kanamış olması demir eksikliği anemisine yol açar. Vücut bu aşırı kanamalar sırasında yüklü miktarda demir kaybeder. Daha az görülebilen demir eksikliğine bağlı anemi, demiri emme yeterli mide asidi olmayan daha yaşlı hastalarda da gelişebilmektedir. Yani kanamayla kayıp daha çok emilime bağlı olarak gelişen demir eksikliği anemisi daha az görülen bir durumdur. Demire bağlı aneminin kendine özel belirtileri vardır. Bunlara bakacak olursak yiyecek dışındaki şeylere istek artmaktadır. Bu pika sendromu dediğimiz toprak, buz, kireç, saç gibi gıda değeri olmayan şeylere kişilerin yeme isteğinin artmış olması, ağız kenarında ve tırnaklarda çatlaklar oluşması, tırnaklarda biçimsizlik, kaşık biçimini almaları gibi burada tırnakların tahriş olmuş olan bir dil söz konusudur. Al yuvarlar mikroskopta incelendiğinde hücreler renksiz ve normalden daha küçük görünürler. Bunun dışında demir eksikliğinin ileri derece belirtileri arasında çarpıntı, yavaşlayan tiroid fonksiyonları ve huzursuz bacak sendromu gibi durumlar da görülür. Çocuklarda demir eksikliği belirtileri ise karşımıza çocuklarda yürüme, oturma, konuşmasında gecikme, öğrenmede güçlük şeklinde ortaya çıkmaktadır. Günlük demir gereksinimi ve kaybı ne kadardır? Günlük demir gereksinimi 1 ila 3 miligram kadardır. Bunun %5 ila 10'lık kısmı 12 parmak bağırsağı dediğimiz duodenum ve ince bağırsağın başlangıcında yani proksimal ince bağırsaktan emilerek alınmaktadır. Günlük kayıp 1 miligram kadardır. Bu kayıp ter, dışkı, idrar gibi ayrıca dökülen hücreler ile kaybedilmektedir. Gereksinim bebeklik, hamilelik ve ağır hastalık ve emzirme dönemlerinde daha da artmaktadır. Peki hangi besinler demir açısından zengindir? Kırmızı et, karaciğer, balık, dalak, kuru üzüm, yumurta sarısı demir açısından zengin gıdalardır. Un, ekmek ve tahıllar demir ile zenginleştirilmiş olabilmektedir. Demir eksikliği neden oluşmaktadır? Demir eksikliğinin birçok nedeni vardır. Kansızlık, demir, folik asit ve B12 vitamini eksikliğine bağlı olarak ortaya çıkar ve tedavi edilmediğinde büyük sorunlar neden olabilmektedir. Demir eksikliği neden olur? Kansızlığın birçok nedeni olduğunu belirtmiştik. Bunlar demir, folik asit ve B12 vitamini eksikliğine bağlı olarak ortaya çıkan durumlardı ve tedavi edilmese de ciddi problemlere yol açmaktaydı. Bu çerçevede de baktığımızda demir eksikliği de önemli bir sorundur ve bunun nedenlerinden biri de demirin yetersiz alımıdır. Bu yetersiz alıma yanlış diyet programları nedeniyle de karşılaşılabilmektedir. Ayrıca gebelik, emzirme, büyüme çağındaki çocuklar, düşük doğum tartılı ve erken doğan bebeklerde de demire olan ihtiyaç fazladır. çocukların anne sütü yerine demir desteği olmayan mamalarla beslenmesi, inek sütünde 1 yaşından önce geçilmesi, hazır gıdalarla beslenme ve hayvansal gıdaların yeterli alınmaması demir eksikliğine neden olabilmektedir. Yetişkinlerde demir eksikliğinin en belirgin sebepleri ise çay, kahve tüketiminin fazla olması, etin kavrularak ya da fırında fazla pişirilmesi ile sosis, salam gibi işlenmiş besinlerin sık tüketilmesi sayılabilmektedir. Bazı kişilerde demir bağırsak tarafından yeterince emilemez. Bu da demir eksikliğine neden olan başka bir etkendir. Kadınlarda sık olarak doğum yapanlarda, düşük olanlarda, ayrıca mide bağırsak sistemindeki iyi ya da kötü huylu tümörlerde de demir eksikliği sebeplerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki ne zaman doktora gidilmeli? Kendimizi sürekli yorgun hissediyor ama buna bir türlü sebep, bir neden, bir anlam yükleyemiyorsak, kansızlık sorunumuz olup olmadığını araştırmamız faydalı olacaktır. Bunun için de bir doktora gitmemiz gerekiyor. Yorgunluk şikayetinin başka pek çok nedeni olabileceği gibi bunlar arasında kansızlığa da göz ardı etmememiz gerekmektedir. Kansızlıktan şüphelenmediği halde bazı kişiler kan bağışında bulunmak için başvurduğu sırada hemoglobin oranı düşük olması nedeniyle de kişilerin kansızlığı olduğu tespit edilebilmektedir. Bu demir eksikliğinden kaynaklanan durum da olabilir ama yine de eğer düşük hemoglobin nedeniyle kan verilememe durumu söz konusu olursa mutlaka hematoloji uzmanı bir hekime muayene olmamız gerektiğini unutmamamız tavsiye edilir. Tanı nasıl konulacak? Anemi bir hastalık olmayıp başka bozukluk hastalıklarının yansımasıdır. Yani bir hastalık vardır ve bu hastalığa bağlı olarak anemi oluşmaktadır. Öncelikle bu bozukluk hastalıkların araştırılması ve bulunması gerekmektedir. Anemi tanısını koymak için öncelikle uzman bir hekim tarafından muayene yapılması gerekmektedir. Daha sonra kişinin hikayesi de dikkate alınarak kan tahlilleri yapılır. Mutlak surette deneyimli hekimler tarafından al yuvarlar ve diğer kan hücrelerinin mikroskobik incelemesi de yapılması önemlidir. Bu tetkikler sonucunda da uzman hekim, yani hematoloji uzmanı hekim tarafından tanı konulmaktadır. Kandaki hemoglobin miktarının erişkin erkeklerde 13 gram, kadınlarda 12 gram değerleri olduğu unutmamamız gerekiyor. 6 ay ile 6 yaş arasındaki çocuklarda 11, 6 yaş ile 14 yaş arasında 12 gramın altında kansızlık durumunun söz konusu olacağını unutmamamız gerekiyor. Yine belirtmekte fayda var. Çocuklarda kansızlığı erken evrede saptanması önemlidir. Bunu erken davranamazsak çocukların özellikle de beyin gelişiminde sekteye uğrama ve gelişim geriliğinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Erişkin hastalar için kabaca hemoglobin 12 gramın altına düştüğünde de kansızlıktan söz edilebilir. Kansızlık tanısı konulur ama nedene yönelik genetik patolojik tetkikleri de dahil olmak üzere kan tahlillerinin yapılması tavsiye edilmektedir. Demir eksikliği anemisinde ise yapılan kan tahlillerinde tam kan sayımında düşük hemoglobin ve al yuvarlarındaki kandaki hacim yüzdesi değeri, yani hematokrit değeri, kanda düşük dediğimiz demir deposu olan protein, yani ferritin düzeyi, kanda toplam demir bağlama kapasitesi ve kan kaybını değerlendirmek açısından dış gıda, gizli kan tetkiklerinin de mutlaka yapılması gerekmektedir. Bugünkü programda sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Bir sonraki radyo hastanesinde kaldığımız yerden kansızlığın tedavisinden devam edeceğiz. Sizlerle yeniden birlikte olma ümidiyle hoşça kalın, sağlıklı kalın, Allah'a emanet olun.

Karaman Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, Memur Sen Adıyaman İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Temir'i makamında kabul etti. Ziyaretle ilgili Rektör Keleş, Memur Sen Adıyaman İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Adıyaman Şube Başkanı Sayın Mehmet Temir'e nazik ziyaretleri için teşekkür eder, çalışmalarında kolaylıklar dilerim ifadelerini kullandı. Adüe FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, Adıyamanlılar Vakfı Adıyaman Şube Başkanı ve yönetimini makamında kabul etti. Ziyaretle ilgili Rektör Keleş, Adıyamanlılar Vakfı Adıyaman Şube Başkanı Sayın Osman Aydın Bey, yönetim kurulu üyelerine nazik ziyaretleri için teşekkür eder, çalışmalarında kolaylıklar dilerim ifadelerini kullandı. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: 30-70 yaş aralığında mısınız? Unutmayın, bu yaş aralığındaki kadın ve erkekler bağırsak kanseri, kadınlar rahim ağzı ve meme kanseri taraması yaptırmalıdır. Sizleri kanser erken teşhis, tarama ve eğitim merkezlerimize, yani KETEM'lere bekliyoruz. Erken teşhis hayat kurtarır. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keneş, Atatürk Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Hacı Müftüoğlu'nu makamında ziyaret etti. Ziyaretle ilgili Rektör Keneş, Atatürk Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Ahmet Hacı Müftüoğlu'nu makamında ziyaret ettik. Gerçekleştirdiğimiz görüşmede üniversitelerimiz arasında akademik ve bilimsel alanlarda geliştirilebilecek işbirlikleriyle ortak proje çalışmaları üzerine verimli değerlendirmelerde bulundu. Nazik misafirperverlikleri ve üniversitemize verdikleri kıymetli destekleri için kendilerine teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum ifadelerini kullandı.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Enerjisiz hayat durur. Akarsu ve nehirlerimizdeki suların türbinleri döndürmesiyle enerji üreten hidroelektrik santraller, suları tekrar nehir yatağına bırakarak çevreci, temiz ve yenilenebilir elektrik sağlarlar. Hayatın her alanının aydınlatılıp canlandırılmasına büyük katkıda bulunan hidroelektrik santraller, yerli ve dışa bağımlı olmayan enerji kaynağıdır. Hidroelektrik santraller, enerjinin sigortasıdır.

0: Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, Adıyaman Valiliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen akşam yemeğinde şehitlerimizin kıymetli aileleriyle ve kahraman gazilerimizle bir araya geldi. Konuya ilişkin Rektör Keleş, bu anlamlı gecede cennet vatanımız uğruna bir an bile tereddüt etmeden canını ortaya koyan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum ifadelerini kullandı.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Dedeciğim, bu ne?
2: Bakayım, hangisi?
0: O bizi koruyor, özgür kılıyor, güçlendiriyor. Bu benim Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na yapmış olduğum bağış karşılığı verilen madalya.
1: Sen neden bağış yaptın ki buraya?
0: Bak, aç kulaklarını iyi dinle. Bu bağışlarla savunma sanayimiz, yani ordumuz güçleniyor. Pırıl pırıl gençlerimiz geliştirdikleri son teknolojileri ülkemize kazandırıyor. Bu sayede ordumuz yerli ve milli ürünleri kullanıyor. İşte bu bağışlar sayesinde ordumuzun bizden başka kimseye ihtiyacı yok.
3: El birliğiyle güç birliğine. Büyük Türk Milletinin Vakfı. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, Adıyaman Anadolu Masterler Spor Kulübü yönetimini makamında kabul ettim. Ziyaretle ilgili Rektör Keleş, Adıyaman Anadolu Masterler Spor Kulübü Başkanı Sayın Adnan Erkmen ve kıymetli yönetim kurulu üyelerine nazik ziyaretleri için teşekkür eder, çalışmalarında kolaylıklar dilerim ifadelerini kullandı.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
2: Adli FM'de canlı performans.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, Bayburt'ta düzenlenen 30. Uluslararası Dede Korkut Bilim, Kültür ve Spor Şöleni'ne katıldı. Şölenle ilgili Rektör Keleş, kadim kültürümüzün, ortak hafızamızın ve gönül coğrafyamızın bilge sesi Dede Korkut'un manevi ikliminde Bayburt'ta düzenlenen 30. Uluslararası Dede Korkut Bilim, Kültür ve Spor Şöleni'ne katıldık. Masat köyündeki Dede Korkut Türbesi'nde edilen duaların ardından Avrasya kültür coğrafyasında Dede Korkut Ortak Bellek ve Ortak Gelecek Sempozyumunda bilim insanları ve kıymetli misafirlerle bir araya geldik. Nazik davetleri ve misafirperverlikleri dolayısıyla Bayburt Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Mutlu Türkmen başta olmak üzere bu anlamlı şölenin düzenlenmesinde emeği geçen tüm kurumlara ve paydaşlara teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

Adüy FM'de canlı performans. Kamu spotu. Doğal su kaynaklarının her geçen gün biraz daha tükendiği dünyamızda temiz su bulamadığı için hayatını kaybeden binlerce çocuk ve bir yudum içme suyu için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalan insanlar varken musluklarımızdaki su boşa akmasın. Suyumuzu israf etmeyelim, geleceğimizi koruyalım. Adıyaman Üniversitesi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, Diyarbakır'da düzenlenen Para Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda gülle atma, cirit atma ve 100 metre branşlarında Türkiye şampiyonu olan Üniversitemiz Sosyoloji Bölümü öğrencilerinden Meryem Hanne Erbil'i makamında kabul etti. Konuya ilişkin Rektör Keleş, azmi, inancı ve elde ettiği üstün başarılarla hem üniversitemizi hem de şehrimizi gururlandıran kıymetli öğrencimizi yürekten tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum. Adıyaman Üniversitesi olarak spora, sporcuya ve gençlerimizin hayallerine destek olmaya daima devam edeceğiz ifadelerini kullandı.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Randevum saat kaçtaydı?
2: Alo anne, röntgen filmimi evde unutmuşum.
3: Tahlil sonucum çıktı mı acaba?
4: Kalp krizi riskimi nasıl öğrenebilirim?
5: İlaç alerjimi doktora söylemeyi unutmamam lazım.
6: Çocuğun ışığını ne zamandır?
7: Ailemi değiştirmek
8: istiyorum. Bütün sonuçlarını yanına almayı unutma.
9: En yakın hastane nerede?
10: Ondan bağışında bulmak istiyorum.
11: Siz bunlarla yorulmayın. E-Nabız'da sağlığınıza dair her şey her an yanınızda. Sağlık Bakanlığı'nın kişisel sağlık sistemi olan E-Nabız'a E-Devlet şifreniz ya da aile hekiminizden alacağınız geçici şifreyle giriş yapın. Sağlığınız 7 gün 24 saat kontrolünüzde olsun.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM.
1: Farkında mısın? Son günlerde ne kadar da aciz kaldık. Bize ait cümleler kurmaktan. Bırak seni seviyorum demeyi. Bir günaydını bile çok görür olduk birbirimize. Tükenen sevgimiz mi? Yoksa dilimiz mi varmıyor? Ne sen bana iyi misin diyorsun, ne ben sana günaydın. Farkında mısın? Ağzımızı bıçak açmıyor. Sebepsiz değil yavan kelimelere başvurmamız. Saçlarını bile taramıyorsun eskisi gibi. Benimse içimden gelmiyor tıraş olmak. Eskiden daha zili çalmadan açardın kapıyı. Kokunu ta aşağılardan duydum derdin. Özledim derdin. Kısar gözlerini ya sen ya sen derdin. Öylece sarılıp kalırdık kapı eşiğinde. Kaç gecedir koltuğun bir kenarında uyuyup kalıyorum. Öyle arttı ki üstelik son günlerde romatizmalarım. Adeta kar yağıyor geceleri solumsuma. Sana ilaçlarımın yerini korkudan soramıyorum. Ya cevap vermezsen, ya git kendin al dersen. Korkuyorum işte. Sevginin tükendiğini bilmekten korkuyorum. Dün ilk defa kahvaltı etmişsin beni kaldırmadan. İlk defa çayı dün soğuk ve şekersiz içtim. Kaç zamandır adımla seslenmiyorsun bana. Bir tabloyu meydana getiren iki unsur gibiyiz. Senin vurdum duymazlığını benim aksiliğim tamamlıyor. Sen ayrı odadan kalkıyorsun, ben ta uçtaki odadan. Bir suçlu gibi öne eğip başımızı, öylece geçiyoruz yanından birbirimizi. Hiç umursamadan. Yok yok, bu böyle olmayacak. Ya sen aç kıza telefon, ya ben. Bu böyle olmayacak. İstersen oğlanları sen ara, onlar seni daha bir severler. Kısaca ya ben gideyim, ya sen. Belki de bir zaman ayrı kalırsak, kim bilir belki de özleriz birbirimizi. Bugünleri hiç düşünmeden, o hoyrat, o pervasızca harcadığımız aşkımıza nasıl muhtacım şimdi? Nasıl? Bilemezsin. Olsun. Bir müddet yemeği dışarıda yerim. İlaçlarımı masanın üstüne geceden dizerim. Parmağıma ip bağlarım falan. Ya da istersen ben gideyim. Gideyim de nereye? Galiba yaşlanmamalı insan. Suç erkek veya kadın olmakta değil. Suç dediğim gibi o hoyratça harcadığımız yılların bir bedeli olmalı.

dün o filmi seyrederken ağladığını gördüm. Sanma ki fark etmedim. Sanki ikimizin son dönemi. Ne kadar aşağı vursak da öfkemizi, gem vuramasak da alışkanlıklarımıza, demek ki bazı şeylerin çok geç anlaşılıyormuş değeri. Bir ara gözüm takıldı saçlarına karışmış akları. Benimse kış çoktan oturmuştu şakaklarıma. Hatırlar mısın ilk yemeğe çıktığımız günü? Nasıl da elim ayağıma dolaşmıştı hani. Hatırlar mısın bir mecal kalırcasına güldüğünü? Şimdi ise bak, yüreğimiz bir mecal. Dağ başı yalnızlıklarına mahkum ettik birbirimizi. Ne zaman biter bu suskunluğumuz bilmem. Ya bir ölüm anı çığlığıyla. Sahi ben ölürsem ağlar mısın? Bana hiç sorma. Düşünmek bile acıtıyor içimi. Cam kesiği ağrılara gark oluyorum. Hem benim bildiğim önce erkekler ölür. O zaman da sen kalacaksın yapayalnız. Ne yapar, ne edersin bu koca şehirde? Kim getirir her sabah o çok sevdiğin taze fırın ekmeğini? Kim sular bahçeyi? Kim budar yedi verenlerini? Ve kim koyar sen daha uyanmadan yastığına o en güzel gülleri? Zor değil mi? Yaşamın en zor tarafı işte. Kolay değil alışkanlıklardan bir an için vazgeçmek. Zaten benim tek alışkanlığım da sensin. Yok. Senden vazgeçemem. Zaten benim bildiğim erkekler özür dilemeli ilk. Galiba daha bir yakışıyor seni seviyorum demek erkeğe. Yok. Bu sabah kalkınca İlk işim sana sarılıp ve hiç yüksünmeden ve kırgınlığı bir yana atıp seni seviyorum demeliyim. Seni seviyorum. Günaydın demeliyim. Günaydın. Günaydın bir tanem. Seni çok seviyorum. Canım karım.

Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Mehmet Geleş, Adıyaman Valisi Abdullah Küçük'ün başkanlığında gerçekleştirilen 2026 3. İl Koordinasyon Kurulu toplantısına katıldı. Toplantıda Rektör Geleş, üniversitemizde devam eden projeler ve yatırımlara ilişkin bilgilendirmelerde bulunarak ilimizin gelişimine katkı sunacak çalışmalarımızı kurul üyeleriyle paylaştı. Adüe FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Emniyet kemerini tak. Emniyet kemerini tak. Hayata bağlı kal. Hayata bağlı kal. Hayata yer ver. Hayata yer ver. Hayata kulak ver. Hayata kulak ver. Hayattaki çizgini koru. Hayattaki çizgini koru. Hayattaki çizgini koru. Bir dakika önce gitmek için ömrünü feda etme. Adıyaman Üniversitesi olarak uyarıyoruz. Sayın sürücüler, lütfen emniyet kemerimizi takalım. Çünkü trafik hayattır.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Üniversitemiz Rektörlüğü tarafından 11 Temmuz 1995'te Srebrenica'da yaşanan soykırıma ilişkin bir mesaj yayımlandı. Yayınlanan mesajda şu ifadelere yer verildi. 11 Temmuz 1995'te Srebrenica'da yaşanan soykırım, vicdan sahibi tüm insanları derinden yaralamış ve insanlık tarihine kara bir leke olarak kazınmıştır. Srebrenica katliamının 31. yılında şehit edilen masum canları rahmetle yad ediyor, Bosnalı kardeşlerimizin acısını yürekten paylaşıyoruz.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

İstanbul'dayım baba. Ortaköy'de bir çay bahçesi. Sıcak bir çay elimde. Sözlerin ezberimde. Gül veren elde. Hep biraz güzel kokular olur oğlum. Ağrıyan bir kalp acılarla doğrulur. Acılarla doğrulur.

sert bakışlı gülen adam. Benim babam. Adı İrfan, soyadı Sözütek. Az mı balığa giderdik? Karataş'ta, Tuzla'da. Sonra bayram günleri, cebimde bayram şekerleri. Çayı öyle severdi. Hele dök oradan bir çay, demli olsun. Doldur, doldur. Sert bakışlı gülen adam. Benim babam. Adı İrfan, soyadı Sözütek.

0: Kamu spotu.
1: Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nda eğitimin ışığıyla çocukların bakışları değişir. Gülüşleri değişir. Hayalleri değişir. Merakları değişir. TEGEV'de çocuklar oynarken kodlamaya, hayal ederken yapmaya, izlerken üretmeye geçer. Sessiz çocuklar konuşmayı, susmayan çocuklar dinlemeyi, en meraksız görünen soru sormayı öğrenir. TEGEV'le çocuklarımızın ufukları değişir. Ve desteğinizle Türkiye'nin geleceği değişir. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı. Bir çocuk değişir, Türkiye gelişir.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi. İndüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi, sıvılaştırılmış numunelerde çok sayıda elementin milyarda bir veya yüzde ağırlık gibi yüksek duyarlılıkta ölçüm aralığında hızlı, ucuz ve doğru biçimde niteliksel, niceliksel ya da yarı niceliksel olarak ölçülmesine olanak sağlayan analiz tekniğidir. Merkezimizde içme suyu, atık su, toprak ve çamur numunelerinde ağır metal tespiti, kayaç, toprak ve cevher minerallerinin jeokimyasal analizleri, kan, doku, idrar gibi vücut sıvılarıyla serum numunelerinde iz elementlerin analizleri, gıdalarda ve içeceklerde ağır metaller ve besin elementlerinin analizleriyle jeoloji ve maden alanlarında ağır metal ve eser element analizleri indüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi cihazıyla gerçekleştirilebilmekte, böylece yaklaşık 30'a yakın element analizi yapılabilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM. Kamu spotu. Dünya gündeminde ilk sıralara yerleşen konulardan biri de gıda israfı. Milyonlarca insan açlıkla mücadele ederken gıda israfı da her geçen gün artıyor. İsraf denilince akla ilk gelenler ekmek, su, enerji, giyim. Ancak en kritik boyuta ulaşan gıda israfı. Dünyada gün geçtikçe bu konuyu daha fazla konuşuyor. Sebebi ne olursa olsun atılan veya bozulmaya bırakılan her türlü gıda israf kategorisinde yer alıyor. Her yıl milyonlarca ton gıda çöpe gidiyor. Gıda ihtiyacı ise dünya nüfusuyla birlikte her geçen gün artıyor. Dünya üzerinde her 7 kişiden biri açlıkla savaşıyor. Birleşmiş Milletler'in raporuna göre aç insanların sayısı 2019'da 821 milyona ulaştı. Bu da demek oluyor ki Türkiye nüfusunun 10 katı kadar insan açlıkla yüz yüze. Gün geçtikçe çığ gibi büyüyen gıda israfını önleme, ülke gündemlerinin ilk sıralarına yerleşiyor. Dünya genelinde herkese yetecek kadar yiyecek üretilse de her gün açlığa bağlı nedenlerle yaklaşık 25 bin kişi hayatını kaybediyor. Gıda ve Tarım Örgütü'nün en iyimser tahminlerine göre üretilen gıdaların üçte biri ziyan oluyor. Bu gıdaların %40'ı üretimden işleme aşamasına kadar olan süreçte kaybediliyor. En çok gıda israfının olduğu alanların başında ise meyve sebze sektörü geliyor. Ürünler tarladan sofraya gelene kadar birçok noktada zarara uğruyor. Dünya Bankası raporunda çöpe atılan yiyeceklerin dünyada açlıktan ölen insanların 15 katını besleyecek miktarda olduğu bilgisi yer alıyor. Türkiye'de ise bir yıl içinde 1.7 milyar ekmek çöpe atılırken 214 milyar liralık gıda israfı yapılıyor. Adıyaman Üniversitesi olarak uyarıyoruz. İsraf etmeyelim, geleceğimizi kurtaralım. İsraf etmeyelim, geleceğimizi kurtaralım.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Toplam Organik Karbon Cihazı. Günümüzde su sistemlerinde kirlilik tespiti için karbon bazlı yabancı maddelerin miktarlarının belirlenmesi önemlidir. Organizmalarda metabolik faaliyetler sırasında oluşan bu organik maddelerin tespiti toplam organik karbon cihazıyla yapılabilmektedir. Merkezimizde de ultra saf su ve saf suyla atık su, içme ve yüzey sularında organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine bakılabilmekte, benzer şekilde tekstil boyar maddeleri gibi sıvı numunelerde ve çamur, toprak, klima tozu gibi katı numunelerde organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine ait ölçümler yapılabilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyü FM.
1: Kamu spotu.
2: İyi günler Eda Hanım. Bankanızdan arıyorum. Düzenli ödemeleriniz dolayısıyla ödül kazandınız. Cep telefonunuza gönderdiğimiz şifreyi alabilir miyim lütfen?
3: Bir saniye lütfen. 14.
2: 14.
3: 15 11.
2: 15 11. Teşekkür ederiz Eda Hanım.
4: Eda Hanım şifre 14 15 11.
5: Emniyet müdüründen arıyorum.
4: Hesabım şifresi 14 15 11.
6: Ben puan kazandım.
7: Şifre 14 15 11.
4: Eda Hanım şifre 14 15 11.
8: Eda Hanım şifre 14
2: 15 11. Çok teşekkür ederim Eda Hanım.
9: Ödül kazandığınızı söyleyerek veya sizi korkutarak şifre, hesap ve kart bilgilerinizi ele geçirmek isteyenlere kanmayın. Dolandırıcılık mağduru olmayın. Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.